0: Doğrudan da sen benim kızım da ölsen.
1: Meler! Meler!
0: Yazık kız. Tez ev düşmedi ona.
2: Sen diyersen Kuşa'da kalmak istiyorsan ha.
0: Bu inanı kim getirdi Celal Hemze'yi?
3: Vezet yaşı değil.
4: Niye? Eğer halası cedirsense sen yola salıverim.
5: Bundan sonra ben varım. Her şeye de özüm dikkat edeceğim.
6: Demişti zahri. Nese lazım olsa kömekli geliyebilir size.
7: Nese götürdü Seyran'ı.
8: Eyleme, eyleme, eyleme. Çabuk ol dinlemiş gelirsen eyleme.
9: Kadir müellim çok güzel insan diye laf çok.
10: Niye beliriyorum ya?
5: Sen özün var ha. İnsanlarla düz rehber edin.
11: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
12: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdı. Bakı Afşarov 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
13: Danışır Bakı, saat 9'da.

0: değişlilik, nişanlılık, hatta budda, nizamsız, rabitesiz, dağınık, hatta buddalık, nizamsızlık, tertipsizlik, rabitesizlik, dağınıklık, karışıklık, atlama, aşma, geçme, atlama, ötme, geçme, atlamak, aşmak, geçmek, atlamak, ötmek, geçmek, addım, kadem, addım, hareket, iş, teşebbüs, addım başı, tez, aramsız, addımlama, yerime, irelleme, addımlamak, yerimek, irellemek, addımlamak, ötmek, geçmek, adet, enene, adet, verdiş, adet, daim, hemşe, adetkerde, alışmış, öğreşmiş, adetkerdelik, verdişlik. Azerbaycan dilinin sinonimler lügati.
1: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: günden 5. güne dek saat 9'dan 18'e dek 802 Gaynar Hattı'na müracaat edebilirsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz.

0: kilovata dek nakbul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlik bir.

0: Sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Halk Bank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz petrol. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank.
2: ASC Halk Bankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansı esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 89 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu yarandığı vaxtdan bugüne kadar hamı tarafından sevilir. Çünkü bu halkın radyosudur. Həmişe halkımıza düzgün doğru haberler, güzel verilişler, güzel musiqiler, güzel söhbətler, güzel şahsiyetlerle görüşler hamısına yadda kalıp bu radyo. İlk işim radyoda, musiqi redaksiyasında redaktor olup ve o vaxtdan bugüne kadar en sevimli radyomdur benim. Bu günleri bu bayram münasibetiyle bizim jübiler radyomuzu ürəkdən təbrik edirəm.
3: Xalq artisti Eldar Mansurov.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker

0: Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

105 Hekayet. Kent sakinleri kuraklık olduğuna göre yağış duasına çıkmıştılar. Bütün kent ahalisi toplanmıştı. İçerilerinden yalnız bir uşağın elinde çetir vardı. Uşak inanırdı ki yağış yağacak.

hayat eşki ve zərifliyle doludur. Belə melodiyanı ise kalbinde ışık, sevgi taşıyan hayatsever insan yaradabilirdi. Beləliklə Bakirini, Menuet.

0: kiminden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Seramax olsun. Seramax'ta ihtiyaç

105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız? Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların təmir edildiği bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı və yerinə təzəsinin alındığı bir zaman.

0: Oradan da sen benim kızım ölsen.
1: Alay! Alay!
2: Yazık kız. Tez ev düşmedi ona.
3: Sen diyorsan Kuşa'da kalmak istiyorsan ha.
2: Bu ilanı kim getirdi Celal Bey'e bize?
4: Vezet yaşlı değil.
5: Niye? Eğer halası cedirsense sen de yola salabilirim.
4: Bundan sonra ben varım. Her şeye de özüm dikkat edeyim.
6: Demişti sakı. Nese lazım o.

günlere dönmek geçti daha. Hatireler ne isteyir bizden? Bize olan oldu, geçti daha. Bize olan oldu, geçti.

0: kredileri tamamlayabilmesen, ödediğin meblağı illi 12 faizle geri al. Ele indi, ağıllı karar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zeng et.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
2: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmek istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacı.

0: sanayicisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.